0: hakikaten abi geldi bir şey geldi. Hasi diş derhante seçti sohbete kaldı.
1: Hati bitti fukki has bahu gili. Gitti leskalazı tıfanalı istiyandı. Tümlel tağdırt. You want to support me.